Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Hep birlikte büyük bir kalabalıkla güne giriş yapıyoruz. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden, hava durumundan, değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana ulaşmak isterseniz sosyal medya ya da Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım salı gününe.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servisinizden...

0: sitelerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Setur
1: Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

Hem sıcak hem yağışlı çorba oldu hava durumu ki bu hafta eyyamı bahur gelecek biliyorsunuz. Bir yandan da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgesel olarak etkisini gösterecek yağışların Marmara, Karadeniz, Antalya ve Mersin'de de etkili olması bekleniyor. Gün boyunca bol güneşli bir hava hakim olacak bu arada. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 33 dereceler civarında olacak. Sabah saatleri daha serin başlayacak ama öğle saatlerinden itibaren sıcaklık hızla yükseliyor. Sakın aldanmayın evden çıkarken, ona göre giyinin. Öğle saatlerinde termometreler 33 dereceyi görecek çünkü. Şapkanızı, güneş gözlüğünüzü, hatta mataranızı yanınıza almayı lütfen unutmayın, bol bol su için. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle devam ediyoruz salı sabahına. Bir güldün, şimdi popun kralı K-Pop'ta.

sporla aranız nasıl bu sıcaklarda? Yazın spor yapmak istiyorsanız saat seçimi sandığınızdan da önemli diyor uzmanlar. Uzmanlara göre günün en sıcak saatlerinde yapılan yürüyüş yerine güneş battıktan sonraki ilk 2 saat hem kalp hem de kaslar için çok daha konforlu oluyor. Üstelik akşam yürüyüşü gün boyu maruz kaldığımız stresi azaltmaya da yardımcı oluyor. Aslında sabahın ilk saatlerinde yürüyüş yapmak da harika bir fikir eğer erken kalkmayı becerebilirsiniz işe gitmeden ya da hazırlanmadan önce. Bugün kendinize küçük bir iyilik yapmak isterseniz akşam serinliğinde yarım saatlik bir yürüyüş güzel bir başlangıç olabilir bence.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
2: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Gece müze ziyaretine gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz gibi görünüyor. Zira Efes Antik Kenti'ne sadece Temmuz ayında gece saatlerinde 56.528 kişi ziyaret etmiş. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri biliyorsunuz. Ve güneş battıktan sonra hem de o özel aydınlatmayla binlerce yıllık tapınakları ziyaret etmek muazzam olsa gerek. Ben gündüz güneşin altında sıcakta ziyaret etmiştim ki defalarca gittim. Müthişti, çok etkileniyor insan ama gece bu aydınlatmayla görmek bambaşka. Sırf bunun üzerine bir seyahat planlayabilirsiniz. Kuşadası'nda kalıp Efes'i ziyaret etmek tatil planlayanlar için güzel bir alternatif bence. Oradan da Şirince'ye gidersiniz. Ben bu rotayı yaptım bu arada, tavsiye ederim.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 4 Ağustos Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'dan Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında 13 Türk'ün de olduğu 22 personel tahliye edildi. Yaralı 3 kişinin durumu ağır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cuma günü Gazze'de yeni aşamaya geçildiğini ilan etmişti. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını arttırdı. Bir günde 18 kişi öldürüldü. Belediye dengeleri değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı artık CHP'den daha fazla. CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düştü. AK Parti'nin belediye sayısı 13'ten 19'a yükseldi. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığında. Terörle mücadelede yaralanan ama gazilik unvanı alamayanlara bu unvan verilecek, sosyal haklar arttırılacak, şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutar da artık asgari ücretin altında olmayacak. Cem Küçük'e yönelik soruşturma genişliyor. Son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak. Kayıp tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara ve Bursa az bulutlu 34, İzmir açık 37, Antalya açık 33 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Mavililer 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş ise 3. ön eleme turunda Hradec Králové'yi elerse Dinamo Zagreb-Kaunas-Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor ise 3. ön eleme turundaki Ferencváros-Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Kaygı bozukluğu ve stresle nasıl başa çıkıyorsunuz? İnanın herkesin hayatında var bunlar ama bunları doğru yönetmek, başa çıkabilmeyi becermek önemli. Uzmanların bunun için birkaç önerisi, daha doğrusu hobi tavsiyesi var. Hatırlatmak istiyorum. Bir defa herkesin yoga yapmasının bir sebebi var. Zira yoga zihni ve bedeni birlikte çalıştırarak sinir sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. Doğada yürüyüş yapmak, kuş gözlemlemek, göl kenarında oturmak ya da açık havada insanları izlemek bile beyindeki iyi hissettiren kimyasalların salgılanmasını destekliyor ve stres seviyesini düşürüp duyuları dengeliyor diyor uzmanlar. Küçümsemeyin yani bu faaliyetleri. Resim yapmak, yazı yazmak, fotoğraf çekmek, müzikle uğraşmak gibi yaratıcılık gerektiren faaliyetler de zihni sürekli tekrar eden düşüncelerden uzaklaştırıyor ve ana odaklanmamızı sağlıyor. Stres yönetimi için bunların hepsi öneriliyor. Dans bambaşka bir şey. Stresin azalmasına ve mutluluk hissi veren beyin kimyasallarının salgılanmasına katkı sağlıyor. Yani günlük rutinlerinize bunları da katın diyor uzmanlar ama önce radyonuzun sesini açın. Çünkü manifest burada olacak salı sabahında. Toz Pembe şimdi Kral Pop'ta.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

Sosyal medyada herkes tatilde okuduğu kitapları paylaşıyor, farkındaysanız. Ben tatilde pek kitap okuyamıyorum, itiraf edeyim. Belki de özellikle deniz tatilinde tüm gün boş boş şezlongda yatarken kitap okumak çok daha mantıklı, ama ben sıkılıyorum, yapamıyorum. O sürede kitap okumak şahane bir etkinlik bir yandan da. Davranış bilimcileri diyor ki tatilde yeni kitaplara başlamak daha kolay. Bunun nedeni de beynin rutin dışına çıktığında yeni alışkanlıkları daha hızlı benimsemesi. Tatilde okumaya başladığınız bir kitabı eve dönünce de sürdürmek çok daha kolay oluyormuş. Çünkü araştırmalar rutin değiştiğinde beynimizin yeni alışkanlıkları daha kolay benimsediğini gösteriyor. Yani yaz tatili sadece dinlenmek için değil, belki de uzun zamandır ertelediğiniz okuma alışkanlığını başlatmak için de doğru bir zaman. Plajda en çok bu ara gördüğüm kitaplar Alice Penny'nin Taş Kağıt Makas kitabı. Kitap birbirinden sır saklayan bir çifti anlatıyor. Karanlık Madde'yi de ben okumak istiyorum listemde. Farklı bir seçim yapsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Bu senaryo üzerine kurulu bir roman. Sliding Doors filminde ayrı severim. Yeri gelmişken hatırlatayım, izlemediyseniz. Belki ilginizi çeker bu kitaplar. Bir bakın.

Yaz aylarında kültür sanat etkinlikleri şekil değiştiriyor. Bayılıyorum o haline. Her hafta önemli bir konser var bir defa ama kalabalık konserler yerine böyle daha sakin, yaz eğlencesi. İsterseniz İstanbul Kitapçısı Kadıköy'de Ağustos ayı boyunca terasta caz konserleriyle devam ediyor. Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen bu konserler kalabalık festivaller yerine daha huzurlu bir müzik akşamı geçirmek isteyenler için güzel bir alternatif. Yaz aylarının en keyifli etkinliklerinden biri tabii ki Harbi Açık Hava konserleri ama ben otellerin teraslarında o küçük yeşil alanlarda düzenlenen konserleri, performansları da çok seviyorum. Açık Hava sinema programlarını zaten atlamayın, takip edin. Bu arada Festival Park Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali bu yıl sadece konserlerden oluşmuyor. Gastronomi alanları, e-spor etkinlikleri, sokak gösterileri, çocuk alanları ve farklı sahneleriyle tam gün güzel vakit geçirilebilecek bir yaşam festivali haline geldi. 16 Ağustos'a kadar

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

Bugün haftanın ikinci ayın dördüncü günündeyiz. Yavaş yavaş hızla okulların açılmasına doğru geri sayım başlasın istiyor insan artık değil mi? 14 Eylül'de açılıyor okullar ama bazı okullar bir hafta erken açılıp bir hafta erken kapanıyor biliyorsunuz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral Pop Radyo ayrıca. Yani yayının başında da söylediğim gibi büyük geniş bir kalabalıkla birlikte güne başlıyoruz. Sıcak bir gün olacak. Lütfen ona göre giyinin. Sabah saatlerindeki serinliğe aldanmayın. Şemsiye bile alabilirsiniz yanınıza. Termoslarınızı mutlaka doldurun. Gün içerisinde boşaldıkça doldurun. Hatta su içmek için susamayı beklemeyin diyor uzmanlar. Çok abartmayın tabii ama 2-3 litre su içmek de gerekiyor diye anlıyorum söylenenlerden. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım giderken. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim ben. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

basın turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 4 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugünkü Milliyet Gazetesi'nde Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bulunuyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede toplanacak. Yaşta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler. Görev süresi uzatılacaklarla kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görülecek. Hemen alt satırdaysa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Nüfus artış hızındaki düşüş beka meselesi. Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermekte diyen Bahçeli, nüfus artış hızımızda önemi göz ardı edilemeyecek bir düşüş gözleniyor. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir ifadelerini kullandı. Sözcüye uzanalım, dikkat çeken manşet yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den AK Parti Butlan İttifakı YSK'da kurulmuş. Yeni parti genel başkanı Özel YSK'da temsilci bulundurmalarına DEM Parti ve MHP'nin destek verdiğini, AK Parti ile Kılıçdaroğlu yönetiminin ise birlikte karşı çıktığını ilk kez açıkladı. Fatih Altaylı'ya konuk olan Özel, YSK'da CHP adına 15 yıl temsilcilik yapan Hadimi Yakupoğlu'nun bu kez yeni parti adına görevlendirildiğini söyledi. AK Parti ile CHP karşı çıktı, DEM ve MHP ise bizi savundu. Niye karşı çıkıyor diye sordu, seçim güvenliğini sorguladı. Hürriyet gazetesinde dikkat çeken manşet Adalet Bakanı Gürlek'ten 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Bu perşembe Bakan Gürlek 33 yıl önce öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bir araya gelme talebi katillerin ardındakilerin bulunup ortaya çıkarılmasını isteyen Mumcu ailesinden geldi. Görüşmede Mumcu suikasti dosyasının son durumu aileye aktarılacak. Gazetelerdeki son durağımız Posta'daysa ekonomiden bir manşet var. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Temmuz ayında tüketici enflasyonu dün aylık %1.78, yıllık %31.75 olarak açıklandı. Böylece enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı. Hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını vurguladı. Mali disiplin ve fiyat istikrarı hedefinden de taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Basın turunda haber sitelerine uzanmadan önce bir son dakika gelişmesi paylaşalım. Geçtiğimiz dakikalarda İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Haber sitelerinde turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Manşet: Karadeniz'de gemiye dronlu saldırı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında 13 Türk'ün de olduğu, 22 personelin tahliye olduğu bilgisi paylaşıldı ve bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. TRT Haber'de ise terörsüz Türkiye manşeti öne çıkıyor. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin dün imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Habertürk'e bakalım, yargıdan iki manşet var. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Bir diğer manşet ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya jandarma tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın

0: hesaplarında kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının da kripto hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098 W

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi,

kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: yayındayız.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorulmayın.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı izinden dönen Belçikalı yıldız siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Mavililer 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta tur atladı. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino'yu set vermeden geçti. Sönmez ikinci turda Amerika'dan Elvina Kalieva ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bunaltıcı sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarınsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 4 Ağustos Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yüksek Askeri Şura öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üyeler Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir mesajı paylaştı. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon geldi. Rüşvet ve irtikap iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütü çökertildi. Adalet Bakanı Gürlek 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan ve görevden ihraç edilen polis yakalandı. 35 yaşındaki hükümlü cezaevine gönderildi. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'dan Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında 13 Türk'ün de bulunduğu 22 personel tahliye edildi. Yaralı 3 kişinin durumu ağır. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir tatil bölgesine drone'la saldırdı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar beklendiğini söyledi. Bu durumun orman yangınları açısından risk yarattığını da belirtti. Uzmanlar ateş ve anız yakılmamalı uyarılarını yineliyor. Akaryakıta bu kez indirim yolda. Motorin grubuna bu gece 6 lira 37 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığın yükseltilmesinden doğan farklarını cuma günü alacak. Ödemeler PTT şubeleri ya da bankalar üzerinden yapılacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı izinden dönen Belçikalı yıldız siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Mavililer 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta tur atladı. Dünya sıralamasında

0: 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino'yu set vermeden geçti. Sönmez ikinci turda Amerika'dan Elvina Kalieva ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda programa başlarken Kral Otobüsü'nün turundan söz edip hemen Kral Otobüsü'nden dinleyicilerimize nasıl hediye kazanabileceklerini aktaralım. Bu turlarda her gün birçok kez dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyor Kral Otobüsü ve bugünkü durağımız Gaziantep. Sizlere öncelikle bir şifre vereceğim ve şifrenin ardından Kral Otobüsü'nün bulunduğu konumu aktaracağım. Eğer konuma yakınsanız buyurun gelin ve ilk gelen dinleyicimiz olursanız eğer hediye çekinin sahibi olursunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, Kral Otobüsü için şifremiz Tahmis Kahvesi. Kral Pop Radyo Gaziantep Tahmis Kahvesi şifresiyle şu anki konumu da aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Abdülkadir Aksu Bulvarı'nda. Konutlar otobüs durağının yanındayız. Bekliyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Hayatta ne çok yanılgı var değil mi? Çoğu zaman varsayımlarla yönetmeye çalışıyoruz hayatı ve sonra çuvallıyoruz, bir gerçek var. Davranış bilimciler buna planlama yanılgısı diyor. İnsanlar neredeyse her zaman bir işi gerçekte bitireceklerinden daha kısa sürede tamamlayabileceğini düşünüyor. Üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Ama olmuyor işte. Dedik ya, biraz varsayımsal ama işin daha bilimsel açıdan değerlendirildiğinde karşılığı planlama yanılgısı diye geçiyor. Bu yüzden haftaya hallederim diyenler, yaza kadar biter diyenler, bir ara konuşuruz canım ne olacak diyenler. İşin ilginç tarafı şu, ertelediğimiz sadece işler değil, kontroller, aile ziyaretleri, arkadaş buluşmaları, hayallerimiz. Bir gün biri kalkıp da bize bu ertelediğin şeyler aslında gerçekleşmeyecek dese, muhtemelen seninle bir daha konuşmak istemiyorum, beni geriyorsun deriz değil mi? Ama bunu kendimiz yaptığımızda ve başımıza geldiğinde bu sorumluluğu sahipleniyor muyuz? Hayat bize belki de hep aynı şeyi söylüyor. Takvim sandığımızdan daha geniş değil, dar, kısa. O yüzden çoğu zaman uygun zamanı beklemeden ilk adımı atmak gerekiyor. Bazı şeylerin en doğru zamanı bugün, belki de şimdi.

Şu an iş yerinde, ofisinde çalışanlar, mesaisinde güne devam edenler. Zorlandığınız anlar oluyor mu iş hayatında? Belki de istifa etmek üzeresiniz. O kadar bunaldınız ki artık başka çarenizin kalmadığını düşünüyorsunuz. Olabilir. Bir insan kaynakları araştırması çıktı karşıma ve dikkat çeken bir eğilim var istifalarla ilgili. Çalışanlar en çok hangi gün istifa ediyor diye bakıldığında bu eğilimde herhangi bir gün dikkat çekmiyor. Peki diyebilirsiniz, özel bir durumdan kaynaklı olması gerekir diye düşünüyorsunuz. Hayır, tam tersine oldukça sıradan olaylarla istifa ettikleri ortaya çıkıyor. Aslında bunun bir geri planı var tabii. Birçok çalışan istifa kararını anlık vermiyor. Haftalarca, aylarca, hatta yıllarca düşünenler var ve bu düşüncelerin ardından patlayan küçük bir olay son damla oluyor. Yani istifa kararını o gün yaşanan olay değil, biriken duygular verdiriyor. Sadece iş hayatında da geçerli değil. Bu ilişkilerde, arkadaşlıklarda, aile içinde çoğu zaman bir cümle yüzünden bitmiyor ilişkiler. Uzun süre duyulmadığını hissettiği için, kendini orada ait hissetmediği için bitiyor. Bugün karşınızdaki insanı gerçekten dinlemek ise niyetiniz ve bunu başarabileceğinizi düşünüyorsanız can kulağıyla dinleyin ki yarın yaşanacak büyük bir kırgınlık

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü birbirinden değerli markalardan 5000 lira ve 10 bin lira değerinde hediye çekleri armağan ediyor dinleyicilerimize. Farklı farklı şehirlerde sesimizi duyuruyoruz. Bugün Gaziantep'teyiz. Az önce Tahmis Kahvesi şifresiyle Kral Pop Radyo Gaziantep'teki bizi takip eden dostlarımıza konum bilgisi aktardım ve Kral Otobüsü'ne yakın olan dinleyicilerimizi davet ettik. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak demiştik. İşte şimdi sözü talihli dinleyicimize bırakalım.
1: Merhabalar, ben Elif Karaan. Gaziantep'te ikamet ediyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Kral Pop Radyo'yu dinliyorduk oğlumla. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Fransa'daki oğlum Mete'ye, oğlum Ali'ye ve kızım Elif Ada'ya armağan ediyorum.
0: Ne mutlu, tebrik ediyorum sizi. Kral Pop Radyo Gaziantep, yayınlarımızı takip edin lütfen. Çünkü gün içerisinde daha birçok kez şifrelerle ve hediye çekleriyle karşılaşacaksınız. Belki de bu kez Kral Otobüsü sizin karşınıza çıkacak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçsin gün. Alışverişli bir gün mü olacak sizin için? İlla ki öyle. Online alışverişler evet hayatı kolaylaştırıyor ama bir taraftan fiziki alışverişler de yapıyoruz. Özellikle süpermarketlerde. Peki hiç ilginizi çekti mi? Market arabaları neden büyüdü? Günden güne de büyümeye devam ediyor. Perakende sektöründe konuşulan bir detaydır bu. Market arabaları yıllar içinde büyüdü. Marketler büyüdükçe arabalar da büyüyor. Araştırmalar da şunu gösteriyor. Tüketici büyük arabayı doldurma eğiliminde. Evet, yani kararlar sadece ihtiyaçlardan kaynaklanmıyor. Bulunduğumuz ortam da kararlarımızı etkiler bakış açısıyla. Market arabaları genişliyor. Bu yüzden hep söylenir alışverişe aç gitmeyin derler. Nedeni belli. Liste yapın derler değil mi? Çünkü beynimiz sandığımız kadar tarafsız karar vermiyor. Bazen alışverişi yöneten biz zannetsek de bizim alışverişimizi yönetenler de var.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında.

0: Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Bazen hayatta her şeyi kontrol edebileceğimizi zannediyoruz, değil mi? Bu yanılgı bende çok olur. Ama daha sonra kontrol edemediğimi fark ettiğimde evet tamam derim. Neydi bu, kontrol yanılsaması mıydı? Evet, insanlar kontrol edemeyeceği şeyleri yönetmeye çalışır çoğu zaman ve kontrol edebileceği şeyleri ihmal eder ve bu da ciddi bir sorun yaratır hayatında. Yani örneğin hava durumunu değiştiremeyiz, trafiği değiştiremeyiz, başkalarının ne söyleyeceğini değiştiremeyiz. Sadece yön gösterebiliriz ama yine de değiştiremeyiz. Ama vereceğimiz tepkiyi değiştirebiliriz. Yani tüm bu olaylar karşısında vereceğimiz tepki, ses tonumuz, sabır göstermek, bir özür dilemek, belki de güçlü olmak. Hayatı kontrol etmek mi bunlar? Değil, sadece kendimizi yönetmek. İnsan hayatı kontrol etmek için uğraşırken kendini yönetmeyi kaçırıyor. Kendini yönetemediği zamansa hayat daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sanırım işin sırrı insanın önce kendini kontrol edebilmesi. Böylelikle hayatı kontrol etme ihtiyacı hissetmiyor. İnanın deneyin işe yarıyor. Ben bu şekilde huzurluyum.

Aramızda son dakikacılar var mı? Bir şeyleri son dakikaya yapanlar, yetiştirenler. Ekonomi ve davranış biliminde bir ortak nokta var. İnsanlar yaklaşan son tarihleri uzak hedeflerden çok daha ciddiye alır denir. Yani verginin son günü, sınavdan önceki gece, tatile çıkmadan bir gün önce hazırlanan valiz gibi. Çünkü yakın olanı daha önemli görmeye başlıyoruz. Oysa hayatın en değerli yatırımı son dakikada yapılan değil de zamanında başlayanlardır denir ve önemlidir bu söz. Sağlık da öyle değil mi? Son dakikada sağlıkta hiçbir şey yapamazsınız artık. Rahatsızlanmışsınızdır, rahatsızlık bir hastalık haline dönüşmüştür ve sona geldiğinizde zaten iş işten geçmiştir. O yüzden zamanında başlamak gerekir tedaviye. Tasarruf da öyle, ilişkiler de öyle. Hiçbiri değişmiyor aslında, kural aynı. Belki bugün acele etmeniz gerekmeyen ama önemli olan bir şeye başlayabilirsiniz. Çünkü kazanımsa hedefiniz, son güne bırakınca işler yetişmiyor. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum.

0: ve biletspace.com'da.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

şirkette, çalıştığınız firmada mutlu musunuz? Buna vereceğiniz cevap önemli, özellikle iş yaşantınız açısından. Gallup'un dünyanın en kapsamlı çalışan deneyimi araştırmalarından biri var karşımda. Yüz binlerce ekip üzerinde bir analiz yapıldı ve çarpıcı sonuca ulaşıldı. Çalışan iyi bir iş yerinden ayrılmıyor. Kendini değersiz hissettiği iş yerinden ayrılıyor diye bir sonuç çıkmış. Peki iyi şirketi iyi yapan şey ne diye başka bir soru soruluyor. Araştırmaya göre çalışanların bağlılığını, şirkete olan bağlılığını en çok etkileyen şey doğrudan birlikte çalıştığı yöneticiler. Yani insanlar ne beklediğini bilmek, yaptığı iş için takdir görmek, gelişme fırsatı bulmak ve fikirlerinin önemsendiğini hissetmek istiyor başka deyişle. Ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında şirkete olan bağlılık düşüyor, stres artıyor, ayrılma eğilimi de güçleniyor denilmiş. Sadece iş hayatının konusu gibi düşünebilirsiniz bunu ama değil. Bu sosyal yaşamlarımız için de geçerli. Maaş bordrosunda yazmayan şeyler vardır. İnsanın çalışma isteğini en çok arttıran şey de yazmaz orada. Özetle sonuç, iyi iş yerleri iyi maaş veren yerler değil, insanların kendini iyi hissettiği, değerli hissettiği yerler. Umarım siz de böyle hissediyorsunuzdur. Değeriniz görmezden geliniyordur. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı izinden dönen Belçikalı yıldız siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Mavililer 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta tur atladı. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino'yu set vermeden geçti. Sönmez ikinci turda Amerika'dan Elvina Kalieva ile karşılaşacak. Şans.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Pop Radyo Otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hediye Çelik. Gaziantep'te yaşıyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelerek şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim. Ve sıradaki şarkıya kızıma armağan ediyorum.
2: Günaydın Kral Pop dinleyicileri. İsmim Salih. Gaziantep'te yaşıyorum. Sabah işe giderken Kral Pop Radyo'da Öykü Hanım'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Tıp Fakültesi tramvay durağı yanında otobüse geldim. Hediyemi aldım. Öykü Hanım'a ve tüm Gaziantep'lere selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
2: garaj, oto ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399

0: 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 4 Ağustos Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran'ın atanması kararlaştırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi ve çerçeve yasa dün mecliste imzaya açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti Atatürkçülerin aslan, sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. Akaryakıta bu kez indirim yolda. Motorin grubuna bu gece 6,37 lira indirim gelmesi bekleniyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir tatil bölgesine drone'la saldırdı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. Yarın İstanbul az bulutlu 32, Ankara ve Antalya az bulutlu 33, İzmir açık 36, Bursa açık 35 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

4 Ağustos ve haftanın ikinci günü Salı öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Yayınımız başladı. Öncelikle herkese merhaba ve yayın açılışıyla birlikte bugün de Kral Pop Radyo etkinliği.

otobüsümüze bir dinleyicimize sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağız. Bugün de Gaziantep'teyiz. Şu anda Batıkent Anneler Parkı'nda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz, ilk ulaşan dinleyicimiz Gaziantep Kalesi şifresini söyleyerek bizden 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Kazanan dinleyicimizin mesajını da birazdan paylaşacağız. Kral Pop Radyo'da en iyiler 24 saat olduğu gibi devam ediyor. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Bugün Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Gaziantep'te Batıkent Anneler Parkı önünde dinleyicimizi bekliyoruz.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

De Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle Gaziantep'ten birazdan bir kazanan belirleyeceğiz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin sahibinin mesajına yer vereceğiz. Şimdi tüm hızıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılar devam ediyor. 4 Ağustos'tayız. Haftanın ikinci günü öğleden sonrasındayız. Akşamına ilerlediğimiz zaman diliminde bir kez daha herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Gündemde konuları var. Beyaz Perde'de özellikle geride bıraktığımız hafta sonu ne oldu ne bitti. Futbolda yeni haberler var duyuracağımız. Tüm bunlar sevdiğimiz şarkılarla birlikte paylaşılıyor olacak. Demir Ali Çelik ben. Kral Pop Radyo'da şimdi en iyilere APO ve Ömrümle devam edelim.

Sinema severler bu ara ard arda çok önemli yapımlara ulaştılardı. Odyssey önemli bir gişe başarısı elde etti. Örümcek Adam yepyeni bir günde yayınlandığı hafta sonu, yani 31 Temmuz 2 Ağustos hafta sonu tüm zamanların hafta sonu toplam hasılat rekorunu kırdı. Odyssey ile birleşince daha önce Avengers Endgame ile gösterime giren ve 402 milyon dolara ulaşan 2019 tarihini, bu yeni rekor 430 milyon dolarlık hasılatla ABD gişesinde büyük bir başarıya ulaştırmış oldu. Önümüzde daha bu yılın sonunda Avengers'ın Doomsday filmi geliyor. Ayrıca Dune Çöl Gezegeni bölüm 3 filmi de geliyor. Bu ikilinin olduğu hafta sonu da nasıl bir rekor kırılacak göreceğiz, takip edeceğiz tabii sinema severler olarak. Ayrıca bir parantez açmak lazım. Spider-Man ilk 3 gününde 355 milyon dolarlık bir hasılata ulaştı. Bu da tarihi bir açılış demek. Ayrıca bir rekordan daha bahsetmek gerekirse. Birazdan Kral Pop Radyo'da bir sürprizimiz var. Bir dinleyicimize harika bir davetiye kazandıracağız. Şimdi ise Umur Doma, Hande Ünsal, Gel'le devam edelim.

Bulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: Budur hissi. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim

0: Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüz 3 Ağustos itibariyle Gaziantep'te dinleyicilerimizle buluşmaya ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerini kazandırmaya devam ediyor. Az önce lokasyonumuzu belirttik. Gaziantep'te günün şifresinin Gaziantep Kalesi olduğunu söyledik ve Kral Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz ve kazanan dinleyicimiz.
1: Ben Güler Öztürk, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral Pop'u dinledim. Anneler Parkı'na geldim. Oradan otobüste çekimi aldım. Bundan sonraki çıkan şarkıları kızlarıma armağan ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüz yarın da Gaziantep'te olacak. Gaziantep'te bizi dinleyen dinleyicilerimize bu duyuruyu bir kez daha aktarayım. Ve Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Önceki saatte bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Bu sürpriz Vialand Tema Park. Ülkemizin dünya standartlarındaki tema parkı Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağım. Fatih'in rüyasından 360 plasa, nefes kesene, adalet kulesine, sayamadığım kadar çok 7'den 77'ye herkese muhteşem eğlence ve adrenalin sunan Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimiz 4 kişilik giriş hakkını kazanacak. Yapmanız gerekense 0533 781 74 74 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi bize yazarak gönderiniz. 25. mesajın sahibi bugünün kazananı olacak. WhatsApp numaramı hatırlatıyorum. 0533 781 74 74. Birazdan kazanan dinleyicimizi açıklayacağız. Şimdi ise Beni Al ve Ankara Ekos dinliyoruz.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: biz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
10: Bebişim gibisin.

Bu hafta temsilcilerimizin futbolda Avrupa'daki mücadeleleri var. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Yarın akşam saat 21'de oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. Bu mücadelelerde yolumuza devam ettiğimiz takdirde ise Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Ayrıca Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turu için kura çekimi de yapıldı dün. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri belirlendi. Beşiktaş'ta perşembe akşamı Çekya'nın Radek Kralove ekibiyle karşılaşacak. Rakibini

gitmesi durumunda da playoff turuna yükselmiş olacak. Trabzonspor da playoff turundan katılım hakkı kazanmıştı ve UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu Trabzonspor'un da. Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla da Trabzonspor playoff'ta karşılaşıyor olacak. Tüm temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim. Maç takvimi yaklaştıkça güncel bilgileri de tabii ki paylaşacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Elif Buse Doğan'la Yangın Yeri Zamanı.

0: Ülkemizin dünya standartlarındaki tema parkı Vialen Tema Park'ta az önce bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağımızı söylemiş. WhatsApp numaramızı iletmiştik. Gönderdiğiniz mesajlara teşekkür ederiz. 7'den 77'ye herkes için adrenalin, eğlence sunan ve Vialen Tema Park'ta bir dinleyicimiz daha bizden davetiye kazanmış oldu. Kazanan dinleyicimiz ise Ferdi Aslan oldu. Ferdi Bey'i tebrik ediyoruz. Ayrıca bir kez daha hatırlatıyorum, Kral Pop Radyo'dan Vialand Tema Park davetiyeleri kazandırmaya da önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz tabii ki. Pop'un kralında en iyilere tam taşçı ve gidişatla devam edelim.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Veda zamanı geldi. Kral Pop Radyo'da yarın hafta ortası şarkılarıyla saat 16'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Birazdan Bay J hafta içi her gün olduğu gibi keyifli, eğlenceli şarkıları ve muhteşem sohbetiyle eşlik edecek eve dönüş yolculuğunuzda. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar ve bugün için son kez herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi yolundaki Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisini yarın saat 21'de konuk edecek. Turu geç

0: Geçen taraf playoff'ta Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Maviller 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Suvari'nin ismi verildi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: 16. sıcakların Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ayrıca Akdeniz kesiminde nem oranı da arttı. Bölgede sıcak çarpmasına dikkat. Rüzgarınsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.

0: Ay kıyamam, salı akşamı mı olmuş? Hem de bu badirede hiç biz fark etmeden akşam olmuş. Yine size fark ettirmeden gece yapacağım bak şimdi ben akşamı. Dünyayı yöneten 5 aileden para alıyorum. İnsanları kahkahayla uyuştur, gülerken anlamasınlar hayatlarının çöpe gittiğini dediler. Tamam dedim. Anlaştık dedim. Peki dedim, benim 35 senedir mikrofon arkasında çöpe giden hayatımı nasıl telafi edebiliriz? Edemeyiz dediler ama istersen reptilyan kanı enjekte ederiz sana. Hem ömrün uzar hem yüzün gerilir. Yan etkisi güneşte taşın üstünde yatma isteği. Nasıl yani dedim. Yaşlandıkça yaşlanacağım, iyice timsah derisine dönecek derim. Güzel kadınlar kaçacak benden. Hayır, karım 15 yaş küçük, şu anda dalga geçiyor benimle. Geçen ne oldu biliyor musunuz? 30 yaşındaki bir fotoğrafımı gösterdim. Bak bana, nasılım 30 yaşında. Wow dedi, çok iyi. Keşke seninle 15 yaşımdayken tanışmış olsaydı. 3 gündür konuşmuyorum. 3 gün oldu. Bu arada benim demografim, dinleyici kitle yoğunluğum 12-24 yaş arası gençler. Ama bu demografiyi genişletme adına bugün 50 yaş ve üstü insanlara hitap edecek bir şeyler bulmaya çalıştım. İlkiyle başlıyorum. Yaşanmış tecrübeyle sabit. 50 yaş ve üstü sevgili dinleyicilerim. Bizim yüzümüzde kolajen molajen kalmadı, ölüyoruz. Evet, şu önce bunu kabul edelim. Ama geçen sabah yeni bir metot keşfettim. Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsunuz. Sonra havluyla aşağıdan yukarı doğru hareketlerle kuruluyorsunuz. Yani yüzünüzü yukarı doğru itiyorsunuz. Ve derinin bir esnekliği kalmadığı için 3-4 saat boyunca nereye ittiriklediyseniz orada kalıyor derin. Anladın? Yani genç biriyle date çıkacaksanız yanınıza havlu alın ya da 4 saat sonra bal kabağı olun. Siz bilirsiniz, siz karar verin.
1: Peki Bayşe, ya daha sonra birlikte yaşamaya başlarsanız 4 saatte bir yüz germe mi yapacaksın banyoda havluyla?
0: Yo, orada dur delikanlı. Orada dur hanımefendi, küçük hanım. Ben dürüstlükten yanayım. 3. ayınızda falan yüzünüzün durumunu ona açmanız gerekiyor. Sibel, konuşmamız lazım. Ne oldu aşkım? Ateş parçam. Ha, ben de tam o konuda konuşmak istiyordum. Evet. Sibel, sosyal medyada kullandığımız filtrelerin gerçek etten kemikten hayatta da uygulanabildiğini söylesem ne derdin? Tamam, bu şekilde anlamayacaksın. Peki peki, gel bir kahve koyalım, 3-4 saat sohbet edelim, her şeyi görüp öğreneceksin, tamam mı? Aman, bizim yaşta ilişki yürütmek bile bambaşka bir disiplin gerektiriyor arkadaşlar. Yani bir yaşa kadar boşanırsın gene evlenirsin, boşanırsın gene evlenirsin, artık yemiyor. Gençler akşam buluşalım mı diyor, biz kaçta buluşuyoruz diye sormuyoruz mesela. Benim yüz kaçta düşüyor? Sabah havluyla yukarı ittirdim ya, siz de akşama doğru fabrika ayarları. Geçen gün eşim Duygu akşam yemeğe çıkalım dedi. Dedim olur ama 8'den önce çıkalım. Niye dedi? 9'dan sonra benim çene garanti kapsamından çıkıyor. Şu an değil mi? Ondan sonra beni değil rahmetli babamı gezdiriyorsun. Şu anki halini gezdiriyormuşsun gibi oluyor. Bu gençlerin golden hour dediği bir şey varmış. Altın

saat, golden hour. Güneş batarken en güzel fotoğraf çekilen saat. Bizim yaşta da var, adı farklı, havludan sonraki ilk 40 dakika. O arada ne işin varsa halledeceksin. Kimlik fotoğrafı çektir, pasaport yenile, eski sevgiline denk geleceksen o araya denk getir. Bak senden sonra da çok iyiyim. İmajını vermek istiyorsan. Ve sosyal medyada millet filtre kullanıyor diye gençlerle dalga geçiyoruz. Vallahi bizim filtremiz daha ilkel. Havluyla yüzü yukarı ittirmek nedir kanka ya? Utanıyorum bazen kendimden. Yapma ya. Onurunla yaşlan oğlum diyorum. Yani banyoda... Neyse sevgili gençler, siz kolajenlerinizi ihmal etmeyin. Biz o treni kaçırdık. Artık bizim güzellik rutinimiz cilt bakımından çok döşeme ustalığına benziyor. Anladın? Sabah bir geriyoruz, akşama kadar idare ederse çok şükür. Kral Pop Radyo burası.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
2: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarım.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: 1-9 Ağustos tarihleri.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Lerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Bankası.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

Burası Kral Pop Radyo ve mikrofondaki adam bu çatı altında tam 8. yılında 55'lik delikanlı Bayce. Evet, yanlış duymadınız, yarım asrı devirdik ama ruhumuz hala sokakta. Umarım hepiniz hayatın o bitmek bilmeyen koşuşturmacasında... Koşuşturmacasında mı, koşturmacasında mı? Hangisi sizce? Koşuşturmacasında gibi sanki. Toz toprak içinde son derece maceralı, hareketli bir anonsa daha hazırsınızdır. Bugün yine kafamda deli sorularla geldim. Akşam eve gidiyorsunuz. Üzerinizden yorgunluk akıyor. Toz toprak içindesiniz. Nasıl yollarda geliyorsunuz? Adam gibi bir metrobüse binmek varken hiçbir fikrim. Niye bu kadar toz toprak içindesiniz? Benim gibi eve gidip üçüncü eşinin karşısına geçip şöyle diyen var mı? Hanım, yolda başıma bir şey geldi. İnanamayacaksın. Çok acayip geliyor bu laf bana. Çocuklar toplanın, size bir şey anlatacağım. İnanamayacaksın. Ya kardeş, daha yolun başında inanamayacaksınız ön yargısıyla. Anlatmaya başlayacaksanız girme. Bırak şaşırıp şaşırmayacağımıza biz karar verelim. Şöyle bir başlangıç ideal olabilmesi. Bir şey anlatacağım. Dinledikten sonra ne hissetmek isterseniz hissetmekte tamamen özgürsünüz. Nasıl? Bu sayede aranızdan bazıları şaşırabilir. Bazıları hafif ağlamaklı olup köşede kıvrılıp ağlayabilir. Depresyon, melankolik bir depresyona girebilir. Bir takım diğerleri de sadece gülebilir. Sonuçta aynı hikaye, farklı kafalar ama kimseyi sıkmıyorsun, kasmıyorsun. Anladın? Çünkü evet, belki temelde biz insanlar birbirimize çok benziyor olabiliriz ama bilirsiniz işte her oyunu eşit mi seviyoruz mesela, değil mi? Biri bilardoyu daha çok falan. Ama tabii hepimiz zevki rengi tepkisi. Şu hayatta bazı şeyleri anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yıllarca antidepresan kullandım biliyorsunuz. Hastalık hastasıydım. Obsesif kompulsif takıntılar, panik ataklar havada uçuşuyordu. Sonra hepsi yavaş yavaş iyileşti. Ben de doktor kontrolünde ilacı usul usul bıraktım. Sonra 2 ay geçti. Şimdi 2026 yılında bütün eski hastalıklarım, nur topu gibi hepsi eski yerine. Bence bu ilaçların üstünde ömür boyu kullanmanız gerekebilir. Dikkat edin, yoksa fabrika ayarlarınıza dönebilirsiniz, yazmaları gerekiyor. Küçüklük çocukluk travmalarınızı hiçbir zaman atlatamayacaksın. Bana lazımsın. İle bu ilacı kime satacağım? Vallahi ne diyeyim hanımlar, bakın burası çok önemli, kulaklarınızı bana verin. Erkek arkadaşlarınız var ya, her şeyi beraber yaparsınız, acayip uyuşursunuz, çok seversiniz ama size o gözle bakmıyorlar. Yani arkadaşız ayağı. Evet. Bu yaptığınız doğru değil hanımlar. Evet. Şimdi adam sizin o bitmek bilmeyen vır vır dırdır anlattığınız konuşmaları dinliyorsa büyük ihtimalle size kör kütük aşık. Ona bir şans vermeniz gerekiyor. Bu durum tıpkı bir iş görüşmesinde personel müdürünün başvuran adaya söylediği acımasız gerçeklere benziyor. Müdür CV'ye bakıyor özgeçmişe, diyor ki evet bayıldım özgeçmişinize. Son derece etkileyici. Üniversiteler derecelerle bitmiş. Ki benim oğlan da geçen gün üniversiteden mezun oldu. Oradan biliyorum o diplomaların ne zor alındığını. Evet, Londra'daki master diplomanız, iş tecrübeniz hepsi harika ama sizi işe almıyoruz. Çünkü biz şımarık bir genç kız gibi yönetilen vizyonsuz bir şirketiz. Sizin yerinize muhtemelen çok daha az özelliği olan birini işe alacağız. Sizi işe almayacağız ama aradaki o dangalığa şikayet etmek ve akıl danışmak için ara sıra sizi arayabilir miyiz? İşte o arkadaş dediğiniz adamın durumu aynen bu. Bu arada anonsu bitirir ayak. Bugün stüdyoya gelirken üstüme Supergirl tişörtü giydim geldi. Sadece söylemek istedim. Karımla aynı tepkiyi verecek misiniz diye merak ettim, o kadar. Bir de detay... üzerimdeki Supergirl tişörtü, ben bir Supergirl'üm anlamında giymedim. Supergirl'ler sürekli etrafımda. Bakın bir tanesi de üstümde duruyor şu anda kafası. Anladın mı? Ayrılmayın. Kral Pop'ta Bay J'ye bak.

İyi akşamlar millet. Nasılsınız? Umarım güzel, kazasız, belasız bir yaz sezonu geçiriyorsunuzdur. Ben Bahçe. Tatil sırasındaki gözlemlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Eskiden olsa yok, sosyal mesafeydi, kalabalıktı. Aman bulaşmayalım, karışma. Gerçi hala maskeyle dolaşanlar var. Aşırı önlem almanın bence hiçbir sakıncası yok. Değil mi? Better be safe than sorry. Her neyse. Better be safe than sorry'ydi galiba. Evet. Tatil beldeleri patladı. Bodrum'da yaşıyorum. Mekanlar, sahiller hınca hınç dolu. Kimseye bulaşmıyorum, karışmıyorum arkadaşlar. Kalabalığın dağılmasını bekleyen garantici gruptayım. Evde mi tatil yapacaksın Bahçe? Yok. Evde tatil olmaz. Çalışma hayatınızın orta yerinde dilediğiniz gibi geçirebileceğiniz bir hafta anlamına gelmeli. Tatil dedim. Oysa ki evde bütün yetki ve yönetim benim üçüncü eşim, sevgili Duygu Hanım da. Geçen gece erken yattım. Uykuya tam dalacağım. Yanıma geldi. Bahçe de sana bir şey söyleyeyim. Benimle neden evlendin? Hadi gece yarısı sürpriz sınav. Gece sorgulaması. Bayılırım. Ve ben neden evlendiğimi çok iyi biliyorum. Onu deliler gibi seviyorum. Tanıdığım en komik ve yetenekli kadın. İnanılmaz tatlı. Devam edebilirim saymaya ama tam uyku yakalarken cevap olarak bunları söyleyemedim. Yani bunları söylemem gerekirdi, söylemedim. Sen benim tanıdığım en çekici ve en güzel kadınsın, ondan dedim. Ya okey, tamam, bu kadar net bir iltifattan hoşlanmayacak bir kadınla bugüne kadar tanışmadım zaten. Anladın? Sen benim tanıdığım en çekici, en güzel kadınsın. Zekisin desem kaşını beğenmiyorum zannedecek, anladın? Gerçekten. Ya 5 gün önce söylesen bunları. Ay gerçekten mi? Kaşlarımı bile beğeniyor musun aşkım filan dedi. Ben de en seksisi kaşların. Demem. Öyle lan, gülüşü bırak. Dün değil, dün değil. İnceleme altına alıyor bazen beni. Ne demek güzelim diye, böyle evlenme sebebi mi olur Bahçe? Daha mantıklı bir şey söyle lütfen dedi. Şimdi koca bir ömür boyu süren ilişki yaşamışım. Kaç defa evlenmişim, boşanmışım. Elimde geriye kalan tek gerçeğin bu olduğunu. Bunu

bu tecrübeyle öğrendiğimi ben bu güzel kadına nasıl anlatayım? Hadi. Yani kadınla erkeğin eninde sonunda içinden çıkılmaz anlaşmazlıklara düşeceğini, abuk sabuk konularda kavga etmelerinin kaçınılmaz olacağını, bütün bu badire yaşanırken karşımda bari güzel bir canlı görme isteği kaldığını nasıl açıklayayım ben ona? Aniden uyuyakalmış taklidi yaptım. 5 dakika sonra gözümü açtım, yememiş, hala beni bekliyor. İzliyor. Sen neden benimle evlendin dedim. Çok tatlısın ondan. Bakın, bir erkeğe kendisini olabildiğince az erkek hissetmesini istiyorsanız onu tatlı olduğu için sevdiğinizi söyleyin, olur mu? Ya, tamam. O kadar da sert bir erkek değilim. Yani hayvan avlayıp postunu falan yüzmüyorum. Ormanda Rambo bıçağıyla falan. Ama tatlı falan olmak istemiyorum abi. Tatlı ne biliyor musun? 3 yaşında bir maymun tatlı. Anladın? Oğlum 7 yaşında çok tatlıydı. Ben 55 yaşındayım. Müthiş bir erkeksin diye seviyorum seni lafını duymak istiyorum. Yahu. Müthiş bir erkek. Detay verme. Müthiş de geç. Ya benim kadar çok evlenip boşanınca bazen plan yapamıyorsunuz. Bizim arkadaşlar var. Yaz sonu için tatil planı yapıp bizi de dahil etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki sene baharında Amerika safarisi için şimdiden biletlerimi aldım diyor. Eşime bakıyorum. Tek aklıma gelen. Acaba o tarihte hala evli olacak mıyız? Yoksa boşanmış mı olacak? Elimde değil. İnancımı kaybettim arkadaşlar. Ama. Bay J bak. Mesela annenle rahmetli baban 55 sene evli kaldılar. Ama o ilişki değil, o 3. Dünya Savaşı. O başka bir kategori. Neyse, artık ileriye dönük tatil planı yaparken kafayı virüslerle, felaketlerle bozmayı bıraktık. En iyi tatil mekanı evinizde olabilir. Olabilir, yeter ki huzur olsun. Ve bu negatif mesajların ardından birazdan canlı yayında yalandan dolandan pozitif mesajlar vermeye çalışacağım. Kral Pop Radyo'da Bay J var, ayrılmayın.

0: de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Kamera tamam,

9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

düğünümde bana şahit olmuştu. Olurken de şimdi oğlum bak şahit olduğum evliliği ben bitiremem prensip olarak. Gerçekten de elin avukatı boşadı. En son beni. Şimdi üçüncüye gene davet ettim. Tabii gelirim ama bana sorumluluk yüklemedi. Ya Onurcuğum dedim, senin ne gibi bir sorumluluğun olacak? Tek sorumluluğun bir tam altın getirmek. Çok zengin bir avukatsın. Sadece altın da değil. Yani bence nikahta altın yerine çok alternatif metaller getirecek millet artık bu devirde. Rutenyum, rodyum, paladyum, ozmiyum. Efendim size layık değil. Yarım kilo demir getirdik biz. Evet, kuru bir yerde tutun, paslanmasın falan diyecekler. Zaman zor zaman. Kimseye böyle bir sorumluluk yüklememek, beklentiye girmemek lazım millet. Valla biraz özen göster. Avukatım hariç adam milyoner. Yok, olacak şey değil. Yani kardeşinin nikahına bir altın getirmesi. Biliyorsunuz bence zenginlikle cimrilik arasında çok ince bir çizgi var. Onu bu hayat. Yaz zamanı dedik. Aşk yaşayan yaşayana. Aynı zamanda birbirinden ayrılana ayrılana. Çünkü aşk yaşıyorlar başka yeni biriyle. Onun için evet. Bu kadar çok boşanmayı, ayrılığı bir arada gördüğümü hatırlamıyorum. İnsanların bir sonraki ilişkilerinin şu ankinden çok daha şahane olacağı yanılgısı varsayımıyla sevgili değiştirmesi çok acayip gelmiştir her zaman bana. Ama bazı şeyleri Bayce amcanız anlatınca olmuyor. Yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor. Benim sevgilimden ayrılacağımı nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sabah uyanınca mekik çekmeye başladıysam ayrılık yakın demektir. Ve bunun sebebi yeni karın kaslarımla güzel bir sevgili bulma çabası değil. Olan sevgilimin ayrılırken müthiş bir şey kaybettiğini düşünmesi de değil. O. Ve sıradaki sevgilim son derece fit ve formda olan bana bayılacak. Sonsuza kadar mutluluk hayalleri kurmaya başladığında ben yine yemeye başlayacağım. Çünkü o arada acayip acıkmış olacağım arkadaşlar. İnsanım ben, insan. O kadar çok yiyeceğim ki çıkmaya başladığı çocuğun şişman bir akrabasıyla çıkmaya başlamış gibi hissedecek kendini. Ay aldatıyor muyum Bay J'yi? Hiç ona benzemiyor. Şişman halimle beni deliler gibi seven birini bulduğumda o kadın için dünyanın en fit adamı haline geleceğim. Çünkü güzellik, yakışıklılık bir yere kadar. Anlaşabildiğini biri bulmak sahasız zor. Hayat uzun ve bin türlü hali var. İnsanın bugün var olan saçları, kaşları tamamen dökülebilir. Sıfır kaş kalabilir. O zaman her partnerimiz özelliklerinden birini kaybettiğinde sonrakine geçelim mantığı çok saçma. Bu yüzden yiyin. Yiyin. Yiyin gari. Ben şişmanlamayı özledim. Hani böyle o kadar kilo almışsınızdır ki böyle kışın palto giymenize gerek kalmaz. Paltonun kendisi artık sizsinizdir. Karım hep söylüyorum, benden 15 yaş küçük, ben 55 yaşındayım, o 40 yaşında. Ve hala çok şahane görünüyor olabilir ama bir ara beni fazla yaşlı bulacak. Ama etik olarak sadece yaşlandım diye benden ayrılamayacak. İşte o zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Diyeceğim ki seninle çok güzel zamanlarımız oldu. Şimdi istersen gidebilirsin diyeceğim. O da bana diyecek ki Bay J, tatlım benim. Gidecek olsaydım tanıştığımız hafta anneme yürüdüğünde zaten. Bana hep şey diyorlar. Genç olmadı öyle bir şey. Yaşanmadı bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kayınananam. Bana hep şey diyorlar. Genç erkekleri cebinden çıkartırsın. Erkek olarak mı diye soruyorum. Yok, maddi olarak. Olsun, şakacı insanları seven. Olsun.

Yazın en sıcak zamanı millet. Burada Kral Pop Radyo'da yaza yakışır şarkılarla, Türkiye Radyo Sanayisi'nin eskimeyen klasiğiyle akşam radyosuna klasını teslim etmeye çalışıyor bir Bay J burada. Biliyorsunuz geçmişte başımdan evlilikler geçti. Avukatım en sevdiğim arkadaşlarımdan biri.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 4 Ağustos Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Manşette yaş kararları var. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran'ın atanması kararlaştırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üyeler Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, TSK milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir mesajını paylaştı. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi ve çerçeve yasa dün mecliste imzaya açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifini imzaladı.

0: adı. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. sabah.com.tr'deyiz. Teklifle terörle mücadelede yaralanan ama gazilik ünvanı alamayanlara bu ünvan verilecek. Sosyal hakları artırılacak. Şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutar asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve mamullere yapılan ek ödemenin miktarı da asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılacak. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el koyuldu. Bakan Gürlek, 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığını, vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatıldığını söyledi diye yazıyor habertürk.com'da. TRTHaber.com'a göz atalım. Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haber. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem.
1: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi yolundaki Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisini yarın saat 21'de konuk edecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Bordo Maviller, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Suvari'nin ismi verildi. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Bütün geçmiş bayramlarınızı kutlarım millet. 55 senedir yaşıyorum bütün hepsini. Çünkü ben yayındayken tatilde olup beni dinleyemeyenler bayram kutlamamı da duyamıyorlar. Sırf o yüzden bir daha üzerinden geçmek istiyorum arada sırada. Bütün bayramlarınız, yılbaşlarınız, sevgililer günleriniz, hepsinin, Halloween'leriniz, ne halsa o Halloween de. Adam bayramımızı bile kutlamadı demeyin. O zaman ben de çünkü bayramda bir kere açıp dinlemedi diye ben de sitem edeyim, ödeşelim. Olmaz, olmaz, böyle olmaz. Hadi, şimdi siz de bugüne kadar dinleyemediğiniz bütün programlarım için özür dileyin ben. Hadi, hadi incileriniz dökülmez, hadi. Sitem çok saçma ama değil mi? Yani birbirimize özgür bırakmamız gerekiyor. Zorunlu hareketlerden hiç hoşlanmayan Bayce. Anneannemi araman gerekiyor bayramda. Hayır kardeşim, gerekmiyor. Sen istiyorsan yapayım. Öyle söyle canım, kurban. Ama zorunlulukta, zorunlu şart ama gerekiyor yok. Hiçbir erkek de haz etmez zaten ama yetişkin hayatı öyle bir şey değil. Mesela 12 yaşında bir çocuk oyuncaklarını toplamaz veya derslerini biraz ihmal ederse en fazla azar işitir. Odana git filan, odanı topla bir şey ama aynısını 55 yaşında bir adam yapınca banka gelir, evine el koyar, karınla 3 hafta falan öpücük bile vermez. Öyle, yetişkinlik tam bir tuzak. Büyümeyin gençler. Girdiğim her yerden atıldım ben hayatım boyunca biliyorsun. Bir yerde tutunamadım, radyo hariç. Burada kendimi buldum. Beni hem kabul edip hem de büyüten, geliştiren bir yer oldu radyo. Hani Bayce, neden bıkıp usanmadan bu programı bu kadar iyi sunabiliyorsun diye soracak olursanız, sebebi bu. Yani burası benim güvenli alanım. Ama bunun da bir sonu gelecek. Her şeyin sonu geliyor nihayetinde. İnsanlığın da sonu gelecek mi Bayce diye soranlar oluyor. Şaka mı yapıyorsunuz? Tabii ki gelecek ama bunda üzülecek bir şey yok. Büyük ihtimalle daha iyi bir şey gelecek. Evet, sıradaki canlı türünün bizden iyi olacağı kesin. Dünya canlı bir organizma. Kendini yenileyip iyileştirmeyi biliyor. İnsan nesli tükendiğinde yine yenileyecek kendini. Ta ki yani onun da sonu gelinceye kadar yapabilecek bunu. Çünkü bu mavi gezegen bir gün kuru küçük bir bezelyeye dönecek. Evet. Bunu biliyor muyum? Yani gelecek nesiller için ne kadar harika bir dünya bırakırsak bırakalım. Bir gün güneş sönecek, denizler kuruyacak. Dünyanın merkezi ay yok artık ben dönemeyeceğim diyecek. Yaşam dediğiniz şey geçici. Her zaman öyle. Bunları sizi üzüp moralinizi bozmak için anlatmıyorum. Daha çok milyar yıllar var da. Söylediklerimin ardından şimdi kredi borcunuz biraz daha az rahatsız edici gelmiyor mu? Koskoca dünya yok olacak diyorum. Senin 3 kuruşluk bilgisayar taksidin mi dert yani? Şimdi kocaman gelişmiş beyinlerimiz var, kabul ediyorum. İnatla kullanmamakta ısrar ediyoruz, sözüm meclisten dışarı. Çünkü kullanıyoruz evet ama çoğu zaman ilkel bir şekilde kullanıyoruz. Lanet olası sözüm meclisten dışarı. Şey gibi düşünün. İki tane tahtanız var ve bir şey inşa edebilirsiniz. Ama biz iki tahtayı birbirine vurarak çıkan o ilkel sesi duymayı tercih ediyoruz. Ama yaptığımız bu insanlığın geneli. Ve sonunda tahtalar kırıldığında ne ses kalıyor ne inşa edilmiş bir şey. Hep daha fazla bir şeylere sahip olmak istiyoruz. Bir iki arabayı almış, daha büyüğünü almam lazım, son model. Cep telefonumu alalı bir yıl oldu, hemen yenilemem lazım. Bunun için kredi çekip bir sonraki telefon değişimine kadar bu krediyi ödemeyi bitirmem gerekiyor. Bunun için de işimde yükselip daha fazla kazanmam gerekiyor. Hasan'ın yerine geçmem lazım. Hasan'ın ayağını kaydırıp oradan indirip benim geçmek için ne yapmam lazım? Mine'ye yalan söylemem gerekiyor. Okey. Yani bir şeyler edinme yolunda her şey mübahtır deyip gidip yalanımı söyleyip vazifemi yerine getiriyor. Hep sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi işte. Belki de yaptığımız en büyük hata. Bazen güleriz, bazen düşünürüz. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

0: TRT'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Koçaklı Festival şimdi.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
1: getir. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: yeni kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Pop Radyo'da Bay J akşam şovundasınız. Hayattan keyif alıyor muyuz bakalım? İstemeye istemeye alkışlamayın. Keyif almıyorsanız almıyorsunuz. İstemeden ya, bak kızıyorum bak. Bir de bak, tamam istemiyorsanız da alkışlamayın. Ama bazen ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz gerçekten. Varlığımız ne kadar büyük bir şans biliyor musunuz? Bunun biraz olsun farkında mısın? Dedenizin dedesinin dedesinin dedesinin dedesi eşiyle o gün tanışmasa.

yoktunuz mesela, aldın. Bak, var olmanız inanılmaz küçük bir ihtimaldi ama varsınız. Bence bu mucizenin tadını çıkartmak lazım. Tüm dertlerinizi bir kenara bırakın. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Bu ne haliniz varsa görünün, daha kibar söylenmiş hala. Evet. Dünyanın pek de harika bir döneminde yaşamıyoruz. Kabul ediyorum ama dünyanın iyi bir dönemi oldu mu, ondan da çok emin değilim açıkçası. Tamam, okey. Şimdi çok kötü. Dünya çok kalabalık, küresel ekonomi yerlerde, yapay zeka işimizi elimizden alacak diye tırs tırs tırs tırs tırs, yaşam tarzımızı alt üst eden bin tane dert var, dünyayı kimin yönettiğinden haberimiz yok. İsterseniz sizi hemen 100 sene öncesine götüreyim. Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, ikincisi başlamak üzere. İyiyiz yani, nispeten iyiyiz, onu söylüyorum. Taş devrine dönmemiz gerekiyor. Mağara zamanı yaşam. Yani neyi merak ediyorum biliyor musun? Mağara devrinde haset, kıskançlık, kin, nefret gibi duygular var mıydı? Zannetmiyorum. Bunlar bugünün duyguları ve ben hiç haz etmiyorum. Mesela servet düşmanlığı. Çok saçma. Vallahi bak, servetim var diye demiyorum. Küçük de olsa. Ben serveti olan insanlardan asla nefret etmedim. Bilakis daha çok sevdim sıradan insanı. Yani çok özel. Yani 4,5 milyon euroluk teknesi olan birini, 5 metrelik kayığı olan arkadaşımdan daha çok sevmemden doğal bir şey olabilir mi bu hayatta? Magazin sayfalarını yakından takip ederim, bilirsiniz. Karım çok kızıyor. Bütün güzel aktrislerin adını biliyorsun. Bir tane oğlanın adını sorayım, haberin yok. Olabilir. Görsel seçicilik diyelim veya ilgisel seçicilik. Sosyal medyada bazı tipler var. O kadar çok resim paylaşıyorlar ki yeni sevgilileriyle. Ama bak, normal değil. Yani dünyanın en büyük sorununa çare bulsalar bu kadar paylaşımda bulunmazlar. Net. O kadar çok resimlerine denk geliyorum ki. Tamamında 32 diş gülüyorlar. Mutluluk yüzlerinden belli. Allah bozmasın. Hep mutlu olsunlar da inşallah. Bir anda bu kadar çok paylaşım yapınca insan ister istemez bunun altında bir problem mi var acaba diye düşünmekten kendini alamıyor. Mesela ben olsam yeni sevgilimle niye bu kadar resim paylaşırım? Dedem bana 2026 model güncel kurla 500 milyon liralık miras bıraktı ve ancak evlenirsen bana bırakacağını söylediği için. Evet, tek sebep bu olabilir. Araştırın, çok zengin birilerine varacaksınız bu işin sonunda. Birini kıskandırmak için oluyor olabilir. Şaka bir yana. Ben tanımıyorum birçoğunu ama çok iyi insanlar olduğunu söylüyorlar. Herkesin mutlu olmaya hakkı var bu hayatta. Ama mutluluğun ne zaman, nereden geleceğini kestirebiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Bir sevgiliyle mi? Yeni bir işle mi? Yoksa o bahsettiğim 500 milyon liralık mirasla mı? O garanti bence. Evet, yaşayıp görmek lazım.

Sevgili dinleyiciler, nasılsınız milletim? Burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bahçe. Kendime her gün söylüyorum, kızıyorum, bağırıyorum. Her gün yayına dolu gel. Aptal aptal, her zamanki aptal aptal şakalarınla değil de insanları düşündürecek sağlam bir materyal. Gülümseseler yeter. İlla da kahkaha attırma. Hazırlıklı gel be adam diyorum. Bugün yaptım. Bugün yaptım. Birkaç yılda bir oluyor. Yani sadece sıradan Bahçe'ye alışık olanlar yadırgamasın diye iki aptal şaka yaptım biraz önce. Programa bir sadede geliyorum. Bana soruyorlar, Bahçe, her gün bu yüksek enerjiyi nasıl buluyorsun, ne kullanıyorsun diye. Sizi hiç ilgilendirmez, zerre kadar ilgilenme. Üzümünü yiyin, bağını sormayın, tamam mı? Ya hayatım güzel, çok şükür yetişkin görüntüsündeyim ama hala çocuklar gibi oyun oynuyorum. Kadınlarla başım belada, her zaman belada. Yani bazı şeyler var, yani ya Rabbim bana sabır ver ki ne kendime zarar vereyim ne de bir ağaca sarılmak zorunda kalayım. Yani bir cinsle bu kadar anlaşamayıp aynı zamanda aşık olabilir misiniz ya? Ya bir kadına yaşı sorulmaz. Neden? Kimse bilmiyor. Askerden mi yırtmaya çalışıyor? Ne yapıyor anlamıyor? Yaşını mı küçülttü? Silikon mu yaptırdı? Yani insanlar görünce 55 yaşında kadında göğüs böyle durmaz ki demesin diye mi? Bilmiyorum. Geçen şirkette birine kaç yaşındasın diye sordum. Çünkü sormak zorundayım. Genç veya yaşlıysa bilmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şirkette çok fazla faaliyetim var benim. Evet, neyse. Seni ilgilendirmez, sana ne benim yaşımdan dedi. Dayanamadım. Kadına dedim ki çok affedersin ama siz kendinizden nefret ediyorsunuz diye. Yaşınızla barışamadınız diye. Bunda benim ne suçum? Okey tamam, soruyu değiştiriyorum dedim. Kaç beden pantolon giyiyorsun? Kadın 43 yaşındayım dedi. Evet. Şaşmaz soru. Bir kadının bedenini söyleyeceğine E-Devlet şifresini verir. Yine de bedenini söylemez. Daha iyi. Sıradan komedyenlerin basit işleri var millet. Ben İtalyan vatandaşıyım. İlk yayına çıktığımda İtalyan mı? Ay ne anlar bizim şaka anlayışımızdan ayol diye dırdırlananlar olmuştu. Kim bu insanlar ya? Belki de haklıydılar. Dünyanın en ünlü komedyenleri İtalyanlar değil. Bu yüzden kolay olmadı. Ama dile kolay 91'den beri 35 senedir bu işi yapıyorum. Dile kolay, dile çeyrek asırı devirdi. Yarım asra koşuyoruz. Mizah anlayışınızı anlamadım ama anladığım kadarıyla siz benimkini sevdiniz. Evet. Zor bir şey. Gurbette vatanını temsil etmek zor. İyi şakalardan sonra İtalyan bayrağı mı çekeceğim? Ne yapacağım? Yani bu espri de memleketime gidiyor diye şov yapacağım. Evet ama bak dürüst her zaman söylüyorum. Kağıt üstünde İtalyan vatandaşı olabilirim ama bunu içtenlikle söylüyorum. Benim memleketim Türkiye. Burada çalışıyorum, kazanıyorum, yiyorum, içiyorum, yediriyorum, içiriyorum. Buranın insanlarını seviyorum. Yemekleri seviyorum, muhabbeti seviyorum. Bunları hissettiğiniz yerdir eviniz ve ben evimde çok mutluyum. Allah hayır koymasın hiçbirimizi tadında böyle bir

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Telefon deyince vatan.

millet, radyonuzun sesini biraz daha açın. Dong dong dong dong dong. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, beş gittiniz. Burası Kral Pop Radyo. Evet, bu çatı altında 8. yılını devirmeye çalışan radyo dalgalarının eskimeyen efsanesi Bay J karşınızda. Yaş 55, ruhumuz sokakta, hala ilk günkü gibi fırlama. Tatilde sizden uzaklaşıp paslanmamak için otel odasında hanıma, üçüncü eşim, sevgili Duygu'ya kısa radyo programları sundum, biliyor musunuz? Tatilden döndük, benim tatile ihtiyacım var diye ağlıyordu. Bu meslekle başımıza iş aldık. Profesyonel kelimesi direkt benim için yaratılmış olabilir mi? Her gün programıma tam zamanında çıkarım. Dişler fırçalanmış, saçlar taranmış, sırt kılları kabartılmış, stüdyoda yerimi alır. Tıraşım temizdir, iç çamaşırı temizliğim her zaman takdir toplar. Belki artık etrafta donla dolaşmamam lazım. Bu kadar takdir normal değil. Bu kadar insanın bu bilgiye sahip olmaması gerekiyor. Velhasıl, tabii şortlarım çok kısa olduğu için don temizliğine ayrıca özen göstereyim. Orası ayrı bir ilişkili. Bilmiyorum, tenis oynamıyorum ama şortlarım kısa. Velhasıl her gün buraya yepyeni taze materyalle gelip dinleyicimiz sıkılma. Velhasıl kelimesini 35 yıldır ilk defa kullanıyorum bu arada. Yaz bazen kendime çok gülüyorum ha. Hayata bak ya. Ben bu hayata konuşarak para kazanıyorum hayatta. Ama evdeki kadınımın çok fazla konuşmasından yakınıyorum. Kadınım deyince çok mu patriarkal geldi size? Ha? Peder Şahi mi geldi birazcık? Ne diyorsunuz? Araştırma 2026 yılında bir erkek günde ortalama 25 bin kelime konuşurken bir kadın 60 bin kelimelere çıkıyormuş. Ben günde kaç kelime konuşuyorum? 4 bin. Hepsi bu programda. Eve gidince tamamen sessize alıyorum kendimi. Erkekle kadın farkı. Kadınlar birlikte alışverişe çıkıp son dedikoduları patlatırlar. Araya bir mesafe girse bile nerede kaldılarsa orada devam edebilme gibi bir yetenekleri var. Anlatıyor. Biliyor musun? Dün Ali Beylerin kızını gördüm. Yanındaki nişanlısı tam bir sığırdı ama iyi çocuk diyorlar. Sanki piyasada iyi çocuk kalmış gibi. Her neyse. Çocuğun yan komşusu kim çıktı biliyor musun? Melan teyzelerin Almanya'dan gelen dördüncü. İnanılmaz bir hafıza. FBI böyle istihbarat toplayamaz. Magazinsel bir olay yeri inceleme ya. Biz daha basit yaratıklarız erkekler. Bağırır çağırırız, ortamlara akar, okey oynarız, futbol konuşuruz. Ağır sanayi hamleleri yapmayız belki ama işin içine rekabet girdi mi orada akan sular duruyor. Çok fena bizim erkek rekabeti. Ben hiç girmedim ama görüyorum etrafımda ve çok üzülüyor. Birlikte alışverişe çıkmak facia. Geçen gün bizim uşaklarla çıktık. Eve gelip hanıma anlattım. Hayatım, bugün Mert ve Tolga ile alışverişe çıktık. Mert bir kamyonet aldı. Tolga altında kalmamak için tekne satın aldı. Ben de altta kalacak halim yoktu. Şile Bahçeci Limanı'nı komple üzerime yaptım. Şirketteki işinden ayrılabilirsin. Her sabah 4'te balıkçılar kalamar getiriyor. Onları ayıklayıp dondurucuya atacağız. Gerçekten çişimizi yarıştıracağız diye batarız, ruhumuz duymaz. Zaten yapılan son bilimsel araştırmalar da bizi haklı çıkarıyor. Kadınlar kırmızı giyen erkekleri çok daha çekici ve yüksek statülü buluyormuş. Gerçek mi bu? Deneysel Psikoloji dergisinde veriler. Kırmızı bir tişört veya kravat takan erkek diğer renklere kıyasla kadınlar tarafından daha fazla arzulanıyormuş. Tabii yüksek statülü buluyorlar. Tabii bu devirde kim baştan aşağı kırmızı giyer? Ya patrondur, ya iş yeri sahibidir, ya popçudur, ya takımın santrofor. Yani siz şimdi bana... Şimdi bana şunu mu söylüyorsunuz arkadaşlar? Kırmızı deri bir tulum ve kırmızı fötür şapkamı giyersem, atıyorum Hande Erçel'in bana hayır diyemeyeceğini mi söylüyorsunuz? Böyle mi? Beyler, eğer bu numaraları kız tavlamak için kullanacaksanız...

Bunu radyoda canlı yayında anlatmamam gerekirdi. Tüyoyu açık ettik. Neyse, bir renk tüyosu da benden olsun. Kadınlar yeşil rengi de çok sever. Erkekler de sever. Burada cinsiyet ayrımcılığı yapmayacağım. Evet. Yani asıl benim asıl sorum şu, Allah aşkına. Kadınları etrafımdan biraz olsun uzaklaştırmak için ne giymem gerekiyor? Hey gala millet. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugünkü şovun da sonuna geldi. Nasıl yu? Nasıl? Maaşımı siz ödüyorsunuz çünkü, değil mi? Evet. Yuhalayın, yuhalayın. Beraber güldük, beraber delirdik. Yarın aynı saatte bu frekansta denetimcileri çok fazla rahatsız etmeden buralarda olacağım. Kendinize mukayyet olun. Kendinize iyi davranın. Kral Pop Radyo'da Bay J akşam şovu bitti. Daha uzatacak mısın Bay J? Birazcık daha uzatacak. Şimdi size harika bir şarkıyla baş başa yayınlanalım. Hoşçakalın. Bye.

0: aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.